0: Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.
1: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

Bütün bunlar gösterir ki Azerbaycan yalnız transit ülkesi değil, global logistika zincirinin itibarlı ve strateji iştirakçısına çevrilir. İnkişaf eden nəqliyyat infrastrukturu, beynəlxalq əməkdaşlıq ve devamlı investisiyalar ülkenin iqtisadi potensialını güçlendirmekle yanaşı, onu Avrasiyanın esas nəqliyyat qovşaqlarından biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir.

Oktyabrın 7'si saat 18.00 olan malumata göre Ermenistan Silahlı Güvvelerinin yaşayış mentegelerimizi ağır artilleriye kurgularından ve raket sistemlerinden intensif ateşe tutması neticesinde helak olmuş mülkü şahsların sayı 30'a, hasaret alanların sayı ise 143'e çatıp 427 eve ve 66 mülkü obyekte ciddi ziyan değil. Başprokurorluk Ermenistan'ın gadağan olunan bombadan istifade ederek Bakı Tbilisi Ceyhan boru kemerini hedef almasıyla bağlı malumat yayıp

Azərbaycan qlobal transportin kartada güclü izahı dəhlizar. Dünyadın transportin karta digişizu. İhtin saçarlara, üçün geografik çıka, strateji çıkadan ilkürzvay, ülkeyli kaysadni Azərbaycaniye. Prezident İlham Aliyev alahanu. Transportin sektör dikayra xadayla, zavay amlu hocadaki Azərbaycan dayt uz transitin pararin qadar sorugud milyon ton diga aldı. Savaqtara, Çin'a bud ud milyon ton parar muradzvay çitir. Çi infrastruktur yaratmışna alaqaya tükürünü. Yuqan dehlizni, kefer qibli dehliz vichik aguddayda ona. Zavilik maqsad isik zoki, Azərbaycan dayt uz fiday transitin parar paramuqara qani cud milyon dik alaqda. Eh, qeni yuquz Azərbaycan ham raqqeş daypatay, raqqe daypataz, hamni kefer patay, qibli pataz fizay transportin rekerdal kizay matanlı kaysadya. Dehlizdi investisiyar, logistika va infrastruktur hasilun, qulluq va guz qaçunin imkanar yaratmışsa. Azərbaycan de yuqan dehliz va kefer qibli pataq qilet xuzay siyasettini ha iyi maqsad diz qulluqzu.

0: Kutban'la 30 saat kırkalan sanıl. Al Arin Radyo, Kutban Yuvar.
1: Dünyada siyasi peyzaj değiş konuvayı informasyon edin makhani iyi real üleri kala Çin için olamaksa. Devletin arada fikirin çara üleri ile ancak diplomatik sorular var. İnformasyon edin platforma irani iş kalırsa. İtema yer, Pakudak ile Troy Medya'nın forumda dikkatli merkez dalkan var. Forumda informasyon edin hatasız var. Sifravoy, transformasyon, medyadın savadlı var. Tabi tuşir intellekt var. Dezinformasyon ki mesela yer ayamdar informasyon edin makan din çara tijer payuniz elkan var. Prezident İlham Aliyev'in forumdun iştirakçiyiz evergunini ha iyi digiş cizayi real üyelerin fonda medyadın rol dikkat yazı. Evergun prezidentin kümektar Prezident Administrasi'din, Kasefatan Kırar'ın Meselayir'in Akdil'din Direktör Hikmet Hacıyev Elma. Evergun'in elin zarz el ihtibara kozma. Silahayda, informasyayı genç konuvay adan devletin arada avsiyetiriz tahsir barajız o. Prezidentin Evergun'a dikkat yalay makam Rikay Sadni informasyadın cevap dehval ancak jurnalist kadivin el esik damuya. Devletin kurumları, medyadın subyektri, sifravoy platformayri, vatandaş cemiyatı, auditoriyadın arada emekdaşının ihtibarı, informasyadın atmosfer kalıp da hatuna vacib rol oğazı. Prezidentin eldin tapşurar Batal Vikil Xelif Xelifova forumda lahanı. Dünyada informasyadın vinilay tükürnvay müqerin belkini evvelilay para ehemiyeti var. Terefri sasadan uvanatun, informasyaya cevap dehvilel rakunun ancak medyadın mesele tuş. İma sasadan avur dahatunin regional emekdaşvinin ve veri halkın diyalog dinli vacip şartları kaysa diye.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqan Nivad
1: Azerbaijan qeydin siyasət daldı gücünün mərkəz dal Elqanu Azerbaijan de ekhimci sara feyrek siyasi va ekonomik ölçmeyi raldi hesabsız. Prezident İlham Aliyev va İyi Azerbaijan Partiyadin mücud lahay qurultayda Azerbaijan den devlet siyasetin elin sarma sadra yuqalı signa Aslutu çirval, devletçi val, ekonomik aslutu çirval, guculu herbidin potensial va milli imkan dikay maksimum mefet haçun devlet din çekiden gafaray insar ve ağzın bu dillahayı salay inikta omarzu. Prezident din gurultay da uğra huna qey da uğur val Azerbaycan di hamçap hundal ekhiri signa hamni bülge da zi real miler yaratmışna. Kani yukuz Azerbaycan halk di hatasuz ülen din cüni şartlara yaşamışsa. Prezident İlham Aliyev alahanu ve Azerbaycan halk di hatasuz ülen din cüni şartlara yumurza. Dünyadın karta dizi vilü heyta çazakodu ki Azerbaycan halk on din cüni sekin vilin, islah vilin şartlara yaşamışsa parat emir halkar va ülkeyir va. Havile hatasız ülen tedbire daima yıkargandı kanı kanzı. Ülkeden kinesa riskar ne avuç? Ya fiziki riskar, ya ideoloji riskar, yani masa sahinyeta. Kilik, Çin'e çaz aksitir, sazer beni cevap koçir tunuç. Sazer bedin çıkadal belki, ed, vaat, ud, zerbe, vahbuz vaki, har sad vichin çıkadal atı oray. Ve Azerbaycan de regional prosesrin sa iştirakçı dikiz va Hamle proses arkalıp daha tünis hasir zay devlet rikaysa da kez gafluhuza. Tema dek galkay milletli vekil Tural Genceliyev alahanu. Prezident İlham Aliyev gurultay da avura huna Azerbaycan de ekonomik asılutu çirval tam tamin arnuaydi ve halkarin alem din kıymetli üzvidal elkanvaydi çirnu. Guclu devlet dilahay da viç ancak siyasi cihet dayı kaluruna aldı kütasaç. Azerbaycan din her bir din potensial kalıp da kutunni devlet din siyaset din elin reqeri kaysat kez kalorsa. Haydaldi Azerbaycan din güc din merkez dal elkuna siyaset di ekonomik aslutu çürvili her din imkanri enerji ve transport din potensial di hakni cüreba tereftaş rehkalas tükür zavay para helerin avsiyetri sasad behem arzı.

Şişa Dinvan, Halkarin Radyo, Utkan Nivad. Haliç'e çevirin senehti kay verebildir. Haliç'e çevirin senehti.

can dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dili. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrar, Azerbaycan'ın küresel konumunu güçlendiren faktör olarak başlıklı konuşma. Büyük dönüş, zaferden yeniden yapılanmaya konulu yazı. Ekim 2020, savaşın 11. günü, enformasyon savaşında Azerbaycan. Siyasi ve ekonomik istikrar, Azerbaycan'ın küresel konumunu güçlendiren faktör olarak, küresel ekonomik ilişkilerin hızla değiştiği, jeopolitik rekabetin ve tedarik zincirlerindeki belirsizliğin arttığı bir dönemde, ülkelerin uluslararası ağırlığını belirleyen faktörler de değişmektedir. Artık sadece doğal kaynaklara veya verimli coğrafi konuma sahip olmak yetmiyor. Yatırım için istikrar, güvenlik, itibarlı ortaklık ve uzun vadeli öngörülebilirlik en azından ekonomik göstergeler kadar önemlidir. Hatta onlardan daha önemlidir. Azerbaycan'ın son dönemde ortaya koyduğu ekonomik ve diplomatik girişimler de bu gerçeklik karşısında dikkat çekicidir. Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu bunun somut örneklerinden biridir. Foruma çeşitli ülkelerden yatırımcıların ve

0: uluslararası finans kuruluşlarının iş temsilcilerinin katılımı Azerbaycan'ın sadece yatırım olan bir ülke olarak değil aynı zamanda bölgesel ekonomik ilişkilerin kurulmasında da yer alan bir ülke olarak kendini gösterdiğini ortaya koymaktadır. Milletvekili Tahir Mirikişili'nin bu konudaki görüşlerini dinleyelim.
1: Başveren proseslere Azerbaycan iktisadi teslimini malaştırmak için tamamen yeni bir merhaleye kadem koymuştur. Bu merhale ise elbette değer yaradan, ülkenin dahilinde daha çok değer yaradan ve bu değeri bir nisbe artırabilen infrastrukturun kurulmasına bağlıdır. Ve bütün bunların hamısının tek bir maksadı sonunda Azerbaycan iktisadiyatının devamlı, dayanıklı, aynı zamanda daha şahelendirilmiş ve daha derin olan bir iktisadi struktur yaratmak dışı gelecekte dünyada başveren son zamanlar böhranların sayının artması, aynı zamanda kıymet dalgalanmalarının Azerbaycan iktisadiyatının tesirini minimallaştırmak için görülen tedbirlerdendir.
0: Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ulaşım ve enerji yollarının öneminin arttığı bir dönemde ülkenin transit kapasitesi sadece ekonomik bir kaynak değil aynı zamanda jeoekonomik öneme sahip bir faktör haline gelmektedir. Azerbaycan transit kargo taşımacılığı kapasitesini 2030 yılına kadar 25 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir. Siyasi istikrar tüm bu süreçlerin temelinde yatan ana koşullardan biridir. Çünkü uzun vadeli yatırım kararı veren taraf için sadece bugünü değil yarının nasıl olacağını da göz önünde bulundurmak önemlidir. İstikrarlı bir siyasi ortam, gelişen altyapı ve bölgesel bağlantı, ekonomik projelerin uzun vadeli bir perspektifle planlanması için koşullar yaratır. Burada ekonomi ve dış politika ayrı süreçler olarak değil birbirini tamamlayıcı yönler olarak işlev görüyor. Yeni bir ulaşım güzergahı siyasi ilişkiler gerektirir. Enerji projeleri uzun vadeli ortaklıklar gerektirir ve karşılıklı güven olmadan yatırımlar şekillenemez. Bu nedenle Azerbaycan'ın küresel itibarı hakkında konuşurken meseleyi yalnızca siyasi veya ekonomik düzeyde değerlendirmek yeterli değildir. Ülkenin artan uluslararası ağırlığı, siyasi istikrar, ekonomik fırsatlar ve bölgesel bağlantılar arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak görülebilir.

Büyük dönüş, zaferden yeniden yapılanmaya. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imar edilmesi Azerbaycan'ın önündeki en büyük stratejik görevlerden biridir. Bu süreç yalnızca yıkılmış şehir ve köylerin yeniden inşa edilmesi, yolların ve iletişim altyapısının onarılmasıyla sınırlı değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir hayatın kurulması, insanların kendi topraklarına geri dönmesi ve bu bölgelerin ülkenin ekonomik sistemine tam olarak yeniden entegre edilmesi kapsamlı ve uzun vadeli bir stratejinin parçasıdır. Bu stratejinin temel yönlerinden biri büyük dönüştür. Amaç onlarca yıl boyunca doğup büyüdükleri topraklardan ayrı kalan insanların güvenli ve onurlu yaşam koşulları içinde kendi yurtlarına dönmesini sağlamak ve aynı zamanda kurtarılan bölgeleri modern ve sürdürülebilir bir kalkınma alanına dönüştürmektir. Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur'da geniş kapsamlı yeniden imar ve kalkınma süreci devam etmektedir. Yeni yerleşim alanları kuruluyor, şehirler yeniden inşa ediliyor. Karayolları ve demir yolları yapılıyor. Enerji, su, iletişim ve diğer altyapılar oluşturuluyor. Okullar, hastaneler, sosyal ve kamu tesisleri hizmete açılıyor. Bununla birlikte bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla sanayi, tarım, turizm, hizmetler ve diğer alanlarda yeni fırsatlar oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin 8. kurultayında Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden imarını ülkenin önündeki temel stratejik görevlerden biri olarak özellikle vurguladı. Devlet Başkanı'nın belirttiği göre artık bu bölgelerde 96 bin kişi yaşıyor, çalışıyor ve eğitim alıyor. Bugüne kadar Karabağ ve Doğu Zengezur'un kalkınmasına 28 milyar manat kaynak ayrılmış, 48 yerleşim biriminde eski zorunlu göçkünlerin yerleşimi sağlanmıştır. Böylece büyük dönüş artık yalnızca insanların belirli yerleşim alanlarına geri dönmesi süreci olmaktan çıkarak bütün bir bölgenin yeniden şekillendirilmesi projesine dönüşmektedir. Buradaki temel hedef yalnızca insanların evlerine dönmesi değildir. Geri dönen insanlar bu bölgelerde yaşaması, çalışması, eğitim alması ve iş kurması için de gerekli imkanlar oluşturulmalıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur'un ekonomik potansiyeli de bu açıdan oldukça geniştir. Maden yatakları, tarım imkanları, turizm potansiyeli, enerji kaynakları ve verimli coğrafi konum bölgenin gelecekteki ekonomik kalkınmasının temel dayanakları

olabilir. Burada kurulan sanayi ve üretim tesisleri ise yalnızca yerel ekonomik faaliyetleri artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda yeni istihdam alanlarının oluşmasına ve nüfusun sürdürülebilir şekilde yerleşmesine hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kurultayda yaptığı konuşmadan da görüldüğü üzere Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden imar edilmesi Azerbaycan'ın yalnızca sosyal politikasının değil genel kalkınma stratejisinin de önemli bir yönüdür. Bu anlamda büyük dönüşün özü yalnızca geçmişi yeniden inşa etmek değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da geleceği inşa etmektir.

Burası Bakü, 7 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 7 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 11. günü. Uluslararası alemde ve diplomasi alanında neler yaşanmaktadır? İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ve Ermenistan'daki çatışmaların daha geniş bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bunu önlemek için özenli olmamız lazım, dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlı Karabağ'da yaşanan çatışmaları trajedi olarak nitelendirdi ve sona ermesi çağrısı yaptı. Putin, Rusya'nın Ermenistan'la müttefik anlaşmasının gereğini yerine getirmeye hazır olduğunu, ancak mevcut çatışmaların Ermenistan değil, Dağlı Karabağ sınırları içerisinde yaşandığını vurguladı. Bakü'den yapılan açıklamalarda Ermeni güçlerinin savaş bölgesi dışında kalan Azerbaycan kentlerini hedef almaya başladığı belirtildi. Açıklamada çatışmaların Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hatlarına yakın bölgelere yaklaştığı da ifade edildi. Azerbaycan'dan yapılan açıklamalarda bugüne kadar Ermeni güçlerinin

0: Sultanov.
1: Zaminali Sultanov. Niyamettin Sultanzade. Yunus Suhayev. Dmitri Sonsev. Şahmar Sultanlı. Vusal Şirinov. Elnur Şirinzade. Elmettin Şindiyev. Siruz Şirbeyli. İntigam Şiraliyev. Vatan size minnettardır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: uğurlu verilişlerdi. Ben can sağlığı arzuluyorum, uğurlar arzuluyorum Azerbaycan Radyosu'na. Beynəlxalq Radyo'ya yakın sesiniz ucadan gelsin.
1: Aksiyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azəb Şükürov.

Sevince bildim hoşbaht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışla.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: İzle artık duvali ya.
3: Bu benim bilenim.
4: Hayır, sen şöyle söyledin.
5: Mecaz gayenler.
6: The voice that leads us.
0: Beynəlxalq Radio.

Bütün bunlar gösterir ki Azerbaycan yalnız transit ülkesi değil, global logistika zincirinin itibarlı ve strateji iştirakçısına çevrilir. İnkişaf eden nəqliyyat infrastrukturu, beynəlxalq əməkdaşlıq ve devamlı investisiyalar ülkenin iqtisadi potensialını güçlendirmekle yanaşı, onu Avrasiyanın esas nəqliyyat qovşaqlarından biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir.

的心智是稍微养的。Karda dinlendireyim rastı, mahuru. Zümzüme edeyim seygahı, şuru. Yada düşsün bülbül, reşid, han hemen. Koy hamı bilsin ki, susalıyam ben.

taş düşünün. Adi bir taş. Ne adı var, ne dili, ne de sesi. Ama onu elinize aldığınız anda minillik bir zamanın ağırlığını hissedirsiniz. Çünkü bazı taşlar sadece taş değil. Onlar zamanın yaddaşıdır. Küləklər onun üzerinden keçib. Yağışlar onu yuyub. Qarlar üstüne yağıb. Güneş onu kızdırır.

İgram yava kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dek yava kazvay. Çigunuk hefte din isleyin ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

0: Yarım saat köhtala sanal. Al arin radyo. Utban yuvar.
1: Dünya din siyasi peyzaj degiş hunuva informasiya di makanni i real vileri xkala çinçin ala muqsa. Devletin arada fikirin çara vileri gila ancaq diplomatik storla va informasiya din platforma irani viç kalursa. İ tema yar pakudak ile tuhay medya din forumda dikkatli merkez dalkan va. Forumda informasiya din xatasuz val, sifravoy transformasiya, medya din savadlu val, ebi tuçir intellekt va dezinformasiya kiti mesela yar ayamdar informasiya din makan din çaratejir payuniz elkan va. Prezident İlham Aliyevan forum din iştirakçiriz evergunini ha iyi digiş cizay real vilerin fonda medya din rol dik dikkati yalzu. Evergun prezident din kümektar Prezident Administrasiyedin, Kasepatan Kırarın Meselayrın Akdildin Direktör Hikmet Hacıyev Elma. Evergun'in elin sarsı el ihtibara kozma. Silahayda, informasiyayı genç konuvay adan devletin arada avsiyetiriz tasir barajızı. Prezidentin Evergun'a dikkat yalay makam rikay sadni informasiyedin cevap dehval ancak jurnalist kadivin el esik damoya. Devletin kurumri, medyadin subyektri, sifravoy platformayri, vatandaş cemiyatı, auditoriyadin arada emekdaşının ihtibardi, informasiyadin atmosfer kalıp da hatuna vacib rol koazı. Prezidentin eldin tapşurar batal vikil Xelif Xelifova forumda lahanı. Dünyada informasiyadin vinilay tükürnvay müqerin belkini evveldilay para ehemiyyeti var. Terefri sasadan vanatun, informasiya cevap dehvileldira kurun ancak medyadin mesele tuş. İma sasadan avur dahatunin regional emekdaşvinin ve veri halkın diyalog dinli vacip şartları kaysa diye.

0: Enag Azerbaijan ya Xalqarin radio Utqan Nivad
1: Azerbaijan qildi siyaset daldi gujdin merkez dal elqanwa Azerbaijan de ekhim jisara feyrex siyasi va ekonomik ölçmeyir aldi hisabzoch Prezident İlham Aliyev va İyi Azerbaycan Partiyadin Mücud Lahay Qurultayda Azerbaycan din devlet siyasetin qelin çarma sadra yuqalı signa Asulutu Çirval, Devletçi Val, Ekonomik Asulutu Çirval, Guculu Herbidin Potensial va Milli İmkan Dikay, Maksimum Menfaat Haçun, Devlet Dinçekiden Gafaray, İzar ve Azın Budi Lahayi Salay İniq Davamarzu. Prezidentin Gurultay da uğra huna qeyda uğurval Azerbaycan de hamçap hundal ekhiri signa hamni bülge da ziyi real viler yaratmışna. Kani yukuz Azerbaycan halk de xatasoz vilin din cünin şartlara yaşamışsa. Prezident İlham Aliyev alahanu ve Azerbaycan halk de xatasoz vilin din cünin şartlara yumurza. Dünyadın karta dizi vilir heyta çazakodu ki Azerbaycan halk on din cünin sekin vilin islah vilin şartlara yaşamışsa parat emir halkar ve ülkeyir var. Havile xatasız ilin tedbira daima yıqarganda kanı kanzı. Ülkeden kanısa riskar ne avuç? Ya fiziki riskar, ya ideoloji riskar, yani masa sahin yeter. Kilik, Çin'e çaz aksitir, Sazerbeyni cevap koçir tunuç. Sazerbeyden çıkadal belki, ed, vaad, ud, zerbe, vahguzva ki, har sad vichin çıkadal atı oray. Ve Azerbaycan de regional prosesin sa iştirakçı dikiz va, Hamle proses arkalıp daha tüne tasir zay devlet rikaysa da kez gafluhuzu. Temadik galkay milletin vekil Tural Genceliyev alahanu. Prezident İlham Aliyev gurultayda avurahuna Azerbaycan'da ekonomik asılıklı çırval tam tamin arnuaydi ve halkarın alem din kıymetli üzvidal elkanvaydi çirnu. Güclü devlet dilahayda viç ancak siyasi cihette kaluruna aldı kütasaç. Azerbaycan din her bir din potensial kalıp da kutunni devlet din siyaset din elin reqeri kaysat kiz kalorsa. Hayda aldı Azerbaycan din güc din merkez dal elkuna siyaset di ekonomik asılutu çürvili her din imkan di enerji ve transport din potensial di hakni cüreba tereftaş rehkalas tükür zavay barakelerin avsiyetri sasad behem arzı.

Haliç'e çevrilin senetikay verebilir. Haliç'e çevrilin senet, Azerbaycan'ın haru senetin tarihte veridilay kadim ve gehenç cüreyri kaysadir. Azerbaycan'ın milli servetar, medeniyet ve haru senet alay vaxtunda dünyada beynalxalq alemdin dikkat dalalı. Azerbaycan'ın Haliç'e senetin UNESCO'nın patay, medeni irstin irgine kabulini, in senetin kıymetli olmağı adnik kaysadır. Dünya medeniyetin arada viçiz ildin çıkavay Azerbaycan'ın Haliç'in senet viçiz dağlıq arnam entraldi tafavatlı cezay senetin çeşneye. Arheologiyedin material riz ve kinrin istoşnik riz vilvi heyla malum cezo ki Azerbaycan'da Haliç'in senetler hele bronzadin devirde alaqsaydidir. Lef Azerbaycan'ın Maku şehirde canvay Nakvadik hayrasnvay Balkan'ın vinel tükverin kuncarın tesvir aldı azurnvay hamuni Urmiye biri muarlay, hesenli kuntunay çağanvay kızildin, cemdin vinelalay şirdin, tesvir ve masa çağanvay zatari, Azerbaycan'ın Haliç'in senet hep akadim diye da kalurzu. Azerbaycan'da Haliç'in senetin hakinday Herodota, Claudi, Eliana, Xenofonta ve masa kadim dünyadın tarih kibru malumat kanu. Sasanirin devirde Haliç'in senet madni bilik finur. Ağaç avuz pektikay, gezil ve gemiştin galarikay para iyer Haliç yerhranu. Alban tarihçi Musa Kakan Katvazvidi Azerbaycan'da hran ve pektin parçayrikay ve cüre ve cüre Haliç'in hakinday malumat kanu. Yukan asira gezil gemiştin galarikay hran ve çiğ galaçir Haliç'yar hasil zoy merkezar Tebriz, Şamakhi ve Berde şehrardir. Azerbaycan'da hayi İngilizlerin putişesvenlik Antoni Senkinson'a Şamakhi'da Abdullah Han'din Gatun Saray'da avay gizil gemiş galar yukhran ve Haliç ayrı kayma almatkan var. Anzor Nümejid Vişni Putkani Adlai Sur Moskva'da Moskva Politeknik Sergi'de ve Anzor Nümejid Vişni Putkani Adlai Sur İmum Rusya Senayi ve Harusenet Sergi'de Kaluray Baku, Kuba, Şamakhi, Gence, Şeki, Kazak ve Masaçıkayrayan ve Haliçayar gizil ve gemiş medal rizlayı hakun vaittir. Anzorun Müjü Düşni Kutkan Nisik adla Yusuz, Viyana'da Anzorun Ködüviş Nisus adla Yusuz, Turin'da Anzorun Ködüviş Nisik adla Yusuz, London'da ve Berlin'de Elefe-i Beynelxalq sevgide eksponatörün para payı Azerbaycan'da Tuhan ve Haliçaylık'a ibarettir. Azerbaycan'ın Haliç'in mektebi arsa senetin sahikiz ham geografa din patay, ham ne nekhiş kompozisya, rangarin hel hun ve teknikadın cihet rizkili gayla. İoid Halçavili'nin mektebi diz payışızı. İburuk, Kuba, Baku, Şirvan, Gence, Kazak, Karabağ ve Tebriz'e katsı var. Gence'din Kazak'tin Haliç'in nekhişri hele yok an asira Avrupa'dan çugar arçipel yalmaydır. Tebriz'din Haliç'e çevirin mektebi Azerbaycan'din viridlay kadim ve maşhur mektebrikayı. İma yok an asira viridlay vacib alışveriştin merkezrikayı ve varlı şehrikaydır. Hakni Avrupa ve alışveriştin Haliç'e çevirin senetin avaran huni sebep kanvay. Azerbaycan'din Haliç'e Senetin Avaranxunin devir gürün lay qatlay asirdin yuqaral düşüşüz va. İnç avuz Azerbaycan'din Haliç'e senetin Avaranxun sariqeyi davam kan va. Çi Respublikadin Xürevaj rayonunda Haliç'e xıraday adet cara cara ustadri vilik rakurza. Azerbaycan'da Haliç'e xıraday senetin vilik fin patalay har cüredin vacib tedbirar qilizi xudnu va. İn senet Azerbaycan Respublikada ilimdin xelkiz Azim Azimzadedin tornixtalay Azerbaycan devlet çugar vilin mektebda. Hakni Azerbaycan Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Haru Senet'in Üniversitet ve Masa Haru Senet'in Dağlıq Kolejra Tebliğzi var. Azerbaycan'ın Haliç'e çevirin senet'in ilim kezçirin halkın çubar Latif Kerimovan Tors Ekgalgan var. Ada yaratmış Nuvay Eskizraldi Hıranvay Efşan, Konakkent, Şuşa, Qarabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Şebi Hicran, Zerharava, Masa Arnamental ve Portret Haliç'e yarçıbın iyer vileldi, kompozisyadın azay vileldi ve alkalarit daldı Haliç'e çevirin senetin Masa vay primerikayı. Azerbaycan'ın dişehli Ustari Hıranvay Haliç'e yar Sankt Petersburg'da Ermitaj, London'da Victoria ve Albert, Washington'da Tekstil, Paris'ta Louvre, İstanbul'da Topkapı, Kitin Dünya'dan Çehi Muzeyra ve Hakni Baku'da Azerbaycan, Haliç'e Çival ve Azerbaycan Tarih Muzeyra

0: Kanal Halk Radyo 85.
1: Radyomuz hakikaten hem siyasi proseslere hem milli manevi değerlerimizin tebliğ olunmasında, Azerbaycançılık mefkuresinin tebliğinde, genç neslin hem vatanperverlik, vatandaşlık terbiyesinin inkişafında əvəzsiz rol oynuyor. Beynəlxalq radyo özünün karşısına en ali vazifeni koymuştur. Bu vazife ülkemizin değerlerinin doğru ve düzgün təbliği, Azerbaycançılık ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant değerlerimizi, milli mənəvi değerlerimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı ve digər bizim sərvətimiz olan değerlerimizin təbliğində çok əvəzsiz rol oynayıp, yubileyleriniz mübarək.
2: Millet Vekili Vüqar İskenderov.

0: İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrar Azerbaycan'ın küresel konumunu güçlendiren faktör olarak başlıklı konuşma. Büyük dönüş zaferden yeniden yapılanmaya konulu yazı. Ekim 2020 savaşın 11. günü enformasyon savaşında Azerbaycan. Siyasi ve ekonomik istikrar Azerbaycan'ın küresel konumunu güçlendiren faktör olarak küresel ekonomik ilişkilerin hızla değiştiği, jeopolitik rekabetin ve tedarik zincirlerindeki belirsizliğin arttığı bir dönemde ülkelerin uluslararası ağırlığını belirleyen faktörler de değişmektedir. Artık sadece doğal kaynaklara veya verimli coğrafi konuma sahip olmak yetmiyor. Yatırım için istikrar, güvenlik, itibarlı ortaklık ve uzun vadeli öngörülebilirlik en azından ekonomik göstergeler kadar önemlidir. Hatta onlardan daha önemlidir. Azerbaycan'ın son dönemde ortaya koyduğu ekonomik ve diplomatik girişimler de bu gerçeklik karşısında dikkat çekicidir. Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu bunun somut örneklerinden biridir. Foruma çeşitli ülkelerden yatırımcıların ve uluslararası finans kuruluşlarının iş temsilcilerinin katılımı Azerbaycan'ın sadece yatırım olan bir ülke olarak değil aynı zamanda bölgesel ekonomik ilişkilerin kurulmasında da yer alan bir ülke olarak kendini gösterdiğini ortaya koymaktadır. Milletvekili Tahir Mirikişili'nin bu konudaki görüşlerini dinleyelim.
1: Baş veren proseslere Azerbaycan iktisadi tesiri minimallaştırmak için tamamen yeni bir merhaleye kadar koymuştur. Bu merhale ise elave değer yaratan, ülkenin dahilinde daha çok değer yaratan ve bu değeri bir defa artırabilen infrastrukturun kurulmasına bağlıdır. Ve bütün bunların hamısının tek bir maksadı sonunda Azerbaycan iktisadiyatının devamlı, dayanıklı, aynı zamanda daha şahelendirilmiş ve daha derin olan bir iktisadi struktur yaratmaktır. Şimdi gelecekte dünyada baş veren son zamanlar böhranların sayının artması, aynı zamanda kıymet dalgalanmalarının Azerbaycan iktisadiyatının tesirini minimallaştırmak için görülen tedbirlerdendir.
0: Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ulaşım ve enerji yollarının öneminin arttığı bir dönemde ülkenin transit kapasitesi sadece ekonomik bir kaynak değil aynı zamanda jeoekonomik öneme sahip bir faktör haline gelmektedir. Azerbaycan transit kargo taşımacılığı kapasitesini 2030 yılına kadar 25 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir. Siyasi istikrar tüm bu süreçlerin temelinde yatan ana koşullardan biridir. Çünkü uzun vadeli yatırım kararı veren taraf için sadece bugünü değil yarının nasıl olacağını da göz önünde bulundurmak önemlidir. İstikrarlı bir siyasi ortam, gelişen altyapı ve bölgesel bağlantı, ekonomik projelerin uzun vadeli bir perspektifle planlanması için koşullar yaratır. Burada ekonomi ve dış politika ayrı süreçler olarak değil birbirini tamamlayıcı yönler olarak işlev görüyor. Yeni bir ulaşım güzergahı siyasi ilişkiler gerektirir. Enerji projeleri uzun vadeli ortaklıklar gerektirir ve karşılıklı güven olmadan yatırımlar şekillenemez. Bu nedenle Azerbaycan'ın küresel itibarı hakkında konuşurken meseleyi yalnızca siyasi veya ekonomik düzeyde değerlendirmek yeterli değildir. Ülkenin artan uluslararası ağırlığı, siyasi istikrar, ekonomik fırsatlar ve bölgesel bağlantılar arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak görülebilir.

Büyük dönüş, zaferden yeniden yapılanmaya. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imar edilmesi Azerbaycan'ın önündeki en büyük stratejik görevlerden biridir. Bu süreç yalnızca yıkılmış

şehir ve köylerin yeniden inşa edilmesi, yolların ve iletişim altyapısının onarılmasıyla sınırlı değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir hayatın kurulması, insanların kendi topraklarına geri dönmesi ve bu bölgelerin ülkenin ekonomik sistemine tam olarak yeniden entegre edilmesi kapsamlı ve uzun vadeli bir stratejinin parçasıdır. Bu stratejinin temel yönlerinden biri büyük dönüştür. Amaç onlarca yıl boyunca doğup büyüdükleri topraklardan ayrı kalan insanların güvenli ve onurlu yaşam koşulları içinde kendi yurtlarına dönmesini sağlamak ve aynı zamanda kurtarılan bölgeleri modern ve sürdürülebilir bir kalkınma alanına dönüştürmektir. Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur'da geniş kapsamlı yeniden imar ve kalkınma süreci devam etmektedir. Yeni yerleşim alanları kuruluyor, şehirler yeniden inşa ediliyor. Karayolları ve demir yolları yapılıyor. Enerji, su, iletişim ve diğer altyapılar oluşturuluyor. Okullar, hastaneler, sosyal ve kamu tesisleri hizmete açılıyor. Bununla birlikte bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla sanayi, tarım, turizm, hizmetler ve diğer alanlarda yeni fırsatlar oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin 8. kurultayında Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden imarını ülkenin önündeki temel stratejik görevlerden biri olarak özellikle vurguladı. Devlet Başkanı'nın belirttiği dine göre artık bu bölgelerde 96 bin kişi yaşıyor, çalışıyor ve eğitim alıyor. Bugüne kadar Karabağ ve Doğu Zengezur'un kalkınmasına 28 milyar manat kaynak ayrılmış, 48 yerleşim biriminde eski zorunlu göçkünlerin yerleşimi sağlanmıştır. Böylece büyük dönüş artık yalnızca insanların belirli yerleşim alanlarına geri dönmesi süreci olmaktan çıkarak bütün bir bölgenin yeniden şekillendirilmesi projesine dönüşmektedir. Buradaki temel hedef yalnızca insanların evlerine dönmesi değildir. Geri dönen insanların bu bölgelerde yaşaması, çalışması, eğitim alması ve iş kurması için de gerekli imkanlar oluşturulmalıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur'un ekonomik potansiyeli de bu açıdan oldukça geniştir. Maden yatakları, tarım imkanları, turizm potansiyeli, enerji kaynakları ve verimli coğrafi konum bölgenin gelecekteki ekonomik kalkınmasının temel dayanakları olabilir. Burada kurulan sanayi ve üretim tesisleri ise yalnızca yerel ekonomik faaliyetleri artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni istihdam alanlarının oluşmasına ve nüfusun sürdürülebilir şekilde yerleşmesine hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kurultayda yaptığı konuşmadan da görüldüğü üzere Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden imar edilmesi Azerbaycan'ın yalnızca sosyal politikasından değil genel kalkınma stratejisinin de önemli bir yönüdür. Bu anlamda büyük dönüşün özü yalnızca geçmişi yeniden inşa etmek değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da geleceği inşa etmektir.

0: Burası Bakü, 7 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 7 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 11. günü. Uluslararası alemde ve diplomasi alanında neler yaşanmaktadır? İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ve Ermenistan'daki çatışmaların daha geniş bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bunu önlemek için özenli olmamız lazım, dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlı Karabağ'da yaşanan çatışmaları trajedi olarak nitelendirdi ve sona ermesi çağrısı yaptı. Putin, Rusya'nın Ermenistan'la müttefik anlaşmasının gereğini yerine getirmeye hazır olduğunu, ancak mevcut çatışmaların Ermenistan değil, Dağlı Karabağ sınırları içerisinde yaşandığını vurguladı. Bakü'den yapılan açıklamalarda Ermeni güçlerinin savaş bölgesi dışında kalan Azerbaycan kentlerini hedef almaya başladığı belirtildi. Açıklamada çatışmaların Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hatlarına yakın bölgelere yaklaştığı da ifade edildi. Azerbaycan'dan yapılan açıklamalarda bugüne kadar Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu 27 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rus TASS ajansının aktardığına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlı Karabağ bölgesinde mevcut askeri çatışma sona erdiğinde Ermenistan ile görüşmelere başlanabileceğini söyledi. 7 Ekim 2020. Cephede durumlar tırmanmaya devam ediyor. Haberin kaynağı Savunma Bakanlığı briefingde açıklıyor.
1: Müdafiye Nazirliği'nin malumatını dikkatinize çatdırıram. Ötən müddət ərzində bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Ordumuz əldə edilən nailiyyətləri genişləndirmək məqsədilə müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad edir və ərazini düşməndən təmizləyib onların zirehli texnikalarını məhv edir. Düşmən tərəfdən çoxlu sayda ölənlər və yaralanan var. Ordumuz tərəfindən düşmənin 250-yə dək tank və digər zirehli texnikası, 270-yə dək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatanlar, 60-yə dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 8 sursat ambarı, 150-yə dək avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 Zenit raket kompleksi və xeyli sayda şəxsiyyət məhv edilir. Ordumuzun qətiyyətli əks hücumu qarşısında aciz qalan qondarma rejimin və Ermənistan rəsmilərinin ziddiyyətli bəyanatları onların psixoloji durumunu aydın şəkildə əks etdirir.
0: 7 Ekim 2020 Enformasyon cəbhəsindəyiz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk ve Euronews televizyon kanallarına röportajda bulunuyor. Yine tüm dünyaya halk sesimizi kendisi iletmektedir.
2: Her şey plan üzere gelir. Bugün Azerbaycan ordusu öz toprak bölüğünü berpa edir ve emeliyat uğurla devam edir. Artık bir şehir ve birçok köyler işgaldan azad edildi. Ve bu bir de onu gösterir ki Azerbaycan halkı işgalla hiç vakit barışmayacak. Biz bunu defalarca demişiz. Karabağ bizim tarihi ezeli torpağımızdır. Ve maalesef uzun müddet arzında aparılan müzakereler bir neticeye gelmedi.

0: getirip çıkarmadı ve böyle olan halde elbette ki Azerbaycan kendi başına öz toprak bütünlüğünü berpa etmeliydi ve bunu edir. Ve bildiğiniz gibi Ermeni silahlı güveleri geçen ayın 27'sinde bize karşı yeni hücuma geçtiler, saldırı teşkil edildi ve bizim birçok şehirlerimiz, köylerimiz ateş altındadır.
1: They ignore United Nations Security Council resolution.
2: Ermeni birliklerinin tam, derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden gelerek ateşkesi kendileri ihlal ettiler. Statikoyu sürdürmek istiyorlar. Minsk grubu eş başkanları, ABD, Rusya ve Fransa ve onların başkanları statikonun kabul edilmez olduğunu defalarca dile getirdiler. Ermenistan bunu görmezden geldi. Ancak şimdi Azerbaycan'ın kendisi statikoyu değiştiriyor ve bence bu sorunun bir an önce çözülmesine yönelik önemli bir adım olacaktır. 7 Ekim 2020. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Nazim Zahirov, Reşat Zeyniyev, Fegan Ziyadov, Yusuf Yusuf Beyli, Azer Yusuflu, Restun Hıdırov, Müşfik Husizade, İlkin Husrofzade, Mahmut Hudaverdiyev, Namik Halilli, Nicat Halilli, Ayaz Halilov, Elbrus Verdiyev, İshak Verdiyev, Ceyhun Hüseynov, Şahadet Usufov, Goşgar Uzeyrov, Nahit Teymurzade, Çerkez Teyyublu, Rüstem Turabov, Zaminali Sultanov, Niyamettin Sultanzade, Yunus Surhayev, Dimitri Sonsev, Şahmar Sultanlı, Vusal Şirinov, Elnur Şirinzade, Elmettin Şindiyev, Siruz Şirbeyli, İntigam Şiraliyev. Vatan size minnettardır.